yalanların sonu gelmedi. Hep kandım sana, bu da yetmedi. Artık yoruldum, benden uzak dur. Kime gidersen

dua ediyorsun, aramam diyorsun ya hani. Ben kötü değil, sadece yoruldum sevginden. Kırık dökük kaldım, kaçtım sessizliğinden. Eğer bir gün hatırlarsan güzel günlerimizi, bil ki ben hala saklarım en derin yerimde seni.

0: bir ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

insan iki farklı.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 0 33.
9: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: acaba?
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kumdura yaşa nişanında, arkadaş kumdura üzüm nişanında.

0: da hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan okul saldırısının ilk duruşması görülmeye başlandı. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, savunmasında olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Çalışmalarda son iki bulguyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünya gıda fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %1,9, yıllıksa %2,5 arttı. İtalya'da ülke tarihine geçen bir rekor kırıldı. İtalya'da Meloni hükümeti iktidardaki 1412. gününü doldurarak Silvio Berlusconi'nin ikinci dönemine ait olan ülke tarihinin en uzun süre kesintisiz görev yapan hükümeti olma rekorunu kırdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda içinde kimyasal madde bulunan bir konteynere iş makinesi devrilmesi sonucu sızıntı yaşandığı, tedbir amaçlı 35 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır denildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ağustos 2026'da ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %19 artırarak 1,45 milyar dolara çıkardı. Artışta demir ve demir dışı metaller, yaş meyve sebzeyle hazır giyim sektörleri öne çıktı. Mersin'de tarımsal üretimde verim kaybına neden olan zararlılarla mücadele kapsamında Erdemli'de üreticilere destek verildi. Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışma kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket malatyon dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki denetimlerde açık alanda, güneş altında ve hijyenik olmayan koşullarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Yaklaşık 3500 kova, bidon ve varilde bulunan bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konuldu. Ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi.

Mersin Karması erkek voleybol takımı Ana Lig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu. Amasya'da düzenlenen şampiyonada 21 ilden 24 takım mücadele ederken Mersin takımı bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma Akdeniz oyunlarında madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Taranto 2026'da sırıkla atlama finalinde mücadele

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 5 Eylül Cumartesi. Yeniden sizlerle birlikteyiz ve yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar, bol kazançlar getirsin temennisiyle manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine bugün de günün gelişmeleri ve öne çıkan haberleri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halindeki tüm yolcularımıza da, şoförlerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız bir sürüş gerçekleşsin. Ve artık yavaş yavaş son böyle kışın artık kışın

söylemişler. Biliyorsunuz baba da ne yapmıştı? Suçu ölen çocuğuna yüklemişti. İşte benden habersiz silahımı aldı diye, hırsızlık yaptı diye hırsızlık başvurusu gerçekleştirmiş. Bunlar taktik biliyorsunuz. Yani hani zaten onurlu bir baba, şerefli, haysiyetli bir baba çocuğunun arkasında durur, her türlü durur. Ama işte bu onurlu babalar için, onurlu aileler için geçerli, herkes için geçerli olmuyor. Bu çok değişik bir durum. Ölen çocuğuna suçu atıyor. Tahliye olmak için işte vay efendim benden habersiz silahımı çaldı, hırsızlık yaptı diye suç duyurusunda bulunmuş bu arada. Tabii hangi avukat bunu yönlendiriyorsa, ki biliyorsunuz avukatlar yönlendiriyor bu konuda, yani işte bak böyle dersen en azından cezada bir indirim alırsın gibi bir durum söz konusu. Şimdi şunu tartışmaya açmamız gerekiyor mu acaba? Evet, suçlunun da suç işleyenin de bir şekilde, adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Doğru. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ya şimdi apaçık ortada her şey belliyken, mesela işte bu okul saldırganı belli değil mi? Görüntülerle sabit, ifadelerle sabit, görüntülerde zaten kendisinin olduğu apaçık ve net ortada, öldürüldüğü yönünde de haberler çıktı biliyorsunuz. Bunlar sabit. Şimdi bunun neresini savunacak mesela avukat? Savunma mekanizması neresini savunuyor? Ben çok merak ettim bunu. Yani adli sistemimizde böyle bir suçluya neden kendini savunması ihtiyacı duyar? Yani ne diyecek? Nasıl bir savunma yapılacak? Yok yapmadı mı diyecekler? Ya aslında niyeti o değildi mi diyecekler? Ya ben bu bölümleri hep çok merak etmişimdir. Mesela adam gidiyor, öldürüyor. Katil, suçu sabitlenmiş, belli artık. İşte avukat onu savunmaya geçiyor. Nesini savunuyorlar bunu çok merak ediyorum. Yani o avukatlara şunu sormak lazım. Ya gerçekten hani savunma mekanizmanızı neye göre ayarlıyorsunuz? Orada da suç var, işlenmiş bir suç var, sabitlenmiş bir suç var. Hadi tamam, kafada bir soru işareti olur, şüpheler olur. Bir böyle şey olur, muallakta kalır, savunursun. Ama sabit olan bir şeyde, mesela biliyorsunuz Münevver Karabulut cinayetinde de öyle. Ya nesini savunuyoruz biz, bu tür katillerin nesi savunuluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Evet, adil yargı ama ya ortada adil olmayan bir durum var ve bu adil olmayan durumu gerçekleştiren kişi nasıl oluyor da savunma hakkını kullanabiliyor? Bu bana göre çok garip. Bunu bence Türkiye'nin tartışmaya açması gerekiyor. Yani bu konunun konuşulması lazım. Böyle durumlarda avukat vermek lazım ki biliyorsunuz bazı avukatlar istemeye görevlendirmeler gerçekleşiyor. Yani ne diyor? İşte kardeşim suçlu da olsa adil yargılanma süreci için savunma hakkı herkes için vardır. Ya savunma hakkı herkes için vardır da katil için, tecavüzcü için, terörist için olmaması lazım. Yani suçu sabit olanın hiçbir şekilde savunma mekanizmasından hiçbir hakkı elde etmemesi lazım diye düşünüyorum sevgili izleyicilerimiz. Bu konudaki sizin düşünceleriniz nedir? Bunları da çok merak ediyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz bir gemi faciası yaşandı. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Kayıplar var. Kayıplarla da ilgili zaten çok da artık hani büyük bir umutta beklentiler ortadan kalkmaya başladı. Çünkü kaybedilen vatandaş sayısı artıyor. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu konu içimizi hala yakmaya devam ederken 3 isim daha görevden alındı biliyorsunuz sevgili izleyiciniz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları'nın görevden alınmasına karar verilmiş, yayınlanan kararnameyle.

0: sevgili izleyicim, söz konusu görevden almaların bugün itibariyle yürürlüğe girdiği de belirtilmiş bu arada. Ve sonrasında biliyorsunuz bir gemi faciası daha yaşadık ve büyük sıkıntılar içerisinde. Yani bakıyoruz orada bir takım iddialar var. İddialarda çok vahim. Yani uyuduğu, kaptanların uyuduğu yönünde, işte gözcülerin uyuduğu ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Öte bir sefer düzenliyorsunuz. Ya bu sefer içerisinde sonuçta denizin üstündesiniz. Yolda bile olsanız o tekerlerin veya işte denizdeyseniz o geminin sizi nereye sürükleyeceğini, bir anlık dalgınlık gafletinizle nerelere gidebileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Bu konuda özellikle bu tür seferlerde mutlaka bir nöbetçinin veya ne bileyim işte bir kaptanın görevi başında olması lazım. Yani kamerada uyuduğu, işte görev mahallinde uyuduğu yönünde iddialar da var. Yani çok ilginç iddialar var. Bu iddialar, işte bakın kaç kişinin bir anlık bir hata kaç kişinin yok olmasına sebebiyet veriyor. Bunlar önemli. Yani bu yargılama sürecinde bunların göz önüne alınması lazım, dikkat edilmesi lazım. Bakalım bu konuda da nasıl kararlar çıkacak, neler yapılacak sevgili izleyicilerimiz.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları

0: Üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tekin Naşap'la manşet devam ediyor.
2: 4 lira ver. 23 bin, 27 bin lira eder. 28 bin de. 28 bin lira verdiğini dahi düşünsen, yani bunun aslında ne kadar utanç verici bir rakam olduğunu, insanların geçim noktasında ne kadar büyük sıkıntılar yaşayacağını konuşmamız lazım. Konuşuyorlar mı? Allah aşkına. Şimdi soruyorum buradan sevgili izleyicilerimize. Hangi partiyi tutuyorsanız tutun. O sizin tercihiniz, isteğiniz. Ama şunu istiyorum sizden. Sizin partinizin milletvekilleri bu konuyla ilgili size herhangi bir şey söyledi mi? Ya kardeşim evet ya emekli azalıyor. Peki ne yapacaksın? Ne yapıyorsun bu konuda? Ya şunu yapsan diyecek ki ya ben işte bu konuyu gündeme taşıyorum. Hayır, gündeme taşımanı istemiyorum. Ben zaten bunu gündemde tutuyorum. Yani besim mensupları bunu gündemde tutuyor. İşte bazı sendikalar bunu gündemde tutuyor. Sen ne yapabilirsin biliyor musun sevgili vekil? Yani en etkin çözüm yolu şu olacaktır. Tıpkı Almanya'daki milletvekilleri gibi. Bak, gün geldi, ben elin gavurundan örnekler vermeye başladım. Değil mi? Dünya nasıl değiştiriyor insanı? Yani hani büyük söz, büyük lokma ye ama büyük laf konuşma dedirten bir durumun içerisindeyiz. Daha düne kadar ben herhangi bir Türk'ün, herhangi bir Türk insanının, vatandaşının herhangi bir yabancı elin gavuruyla kıyaslanmasına karşı duran ben, bugün elin gavurunu örnek veriyorum. Maalesef işte bu utanç vericidir mesela. Bu acayip büyük utanç vericidir. Ne yapmışlardı hatırlatalım bizim vekillere. Şimdi unutmuşlardı. Onlar bu tür konuları çok çabuk unuturlar. Şimdi onlara 500 euroluk bir zam önerisi geldi. Dediler ki işte 500 euro maaşlarınıza zam yapacağız. Bunu meclise getirdiler Almanya'da. Ve meclis oy birliğiyle, bak oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle yani tamamı. İşte bunun Türkiye'deki eş değerine baktığımızda iktidarıyla, ana muhalefetiyle, muhalefetiyle ve diğer siyasi partileriyle birlikte ne dediler? Hayır dediler, biz bunu istemiyoruz dediler. Sordular, niçin istemiyorsunuz? Ya bizim vatandaşımız bu kadar ekonomik sıkıntı içerisindeyken biz 500 euroluk bir zammı kabul edemeyiz dediler. Kim? Elin gavuru dediğimiz milletvekilleri. Peki soruyorum buradan, ey elin, ey ülkenin, ey dünyanın Müslüman olduğunu iddia eden, ey bu güzel vatanın adaletine inanan, adil olduğuna inanan, demokrasiye inandığını söyleyen vekillerimiz, ya siz de bir gün hani şu size verilecek zamdan vazgeçip, ya kardeşim biz bunu almıyoruz, almamızın gerekçesi de bugün bir emeklinin alacağı happy topu 25 bin lira, ev kirası 20 bin lira, biz bunu kabul edemeyiz diyecek misiniz mesela, der misiniz? Diyemezsiniz. Muradımız gibi biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Şimdi birbirimizi kandırmanın manası, mantığı yok. Yani sokağa inip, hani ben şunu da çok merak ediyorum. Hem bunu yapmıyorsun vekil olarak, hem de iniyorsun sokağa. Diyorsun ki ya sevgili emeklim, senin hakkın yeniyor. Bak bakalım, yap böyle bir vurgu. De ki, yapın ya. Madem vatandaştan yanasınız, madem milletten yanasınız, madem vatan millet Sakarya diyorsunuz, hani iktidar bunu yapmıyor diyelim, tamam. Hadi sizler iktidara talipsiniz. Hadi sizler yapın o zaman. Muhalefet, ana muhalefet, diğer siyasi partiler, iktidarda olmayan siyasi partiler, siz çıkın hep birlikte. Deyin ki kardeşim, biz bir önerge sunuyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ve diyoruz ki milletvekili maaşlarını kabul etmiyoruz. Biz asgari ücret maaşına tabiyiz. Asgari ücretle de bu ülkede geçinilemez. Emekli maaşıyla geçinilemez. İşte biz bu nedenle maaşımızdan vazgeçiyoruz diyeyim bakalım. Ne oluyor? Ama bunu demeyeceğinizi biliyoruz. Çünkü bak, sizin zamlarınızı hiç konuşmuyoruz bile. Zamlarınız ne ara geldi, ne zaman yapılıyor? Sizin zamlar harbiden ne, hangi ara değişiyor? Yani bir bakıyoruz, sabah bir uyanıyoruz, zamlanmış maaşlarınız. Maşallah, hiç ne gazeteci konuşur,

0: ne siyasetçi konuşur, ne ne o işte bu tür hesaplara, hesap uzmanları konuşur. Kimse konuşmaz sizin zamlarınızı. Yani ne zaman yapıldı, ne kadar yapıldı, yüzde kaç zam yapıldı, hangi ara siz bir araya geldiğinizde evet oylaması yaptınız, ışın hızıyla bir oldu bittiye geliyor sizin zamlar, hiç konuşulmuyor. Ama asgari ücretlinin, ama emeklinin, ama işte YMİ'linin gelecek 1 liralık, 2 liralık zam mı aylarca konuşuluyor bu ülkede. Ve siz çıkıp piyasada insanların arasına katılıp, ya ben senin sorununu çözeceğim. Evet, emeklinin sorununu çözeceğim. Şimdi bazı şey diyorlar ya, biz iktidara gelsek emeklinin maaşını 60 bin lira yapacağız diyorlar ya. Ya onu diyenlere bir sorsanız da nasıl yapacaksın mesela? Hani tamam yapacaksın ama ben bunu ben de söyleyebilirim bunu. Bunu söylerken altını nasıl dolduracaksın? Peki 60 bin lira verebiliyorsan bugüne kadar niçin bu rakamlarla günlerce, aylarca tartıştık, konuştuk, yattık, kalktık? Neden olmadı? Olmamasının nedenini söyle bari, onu da bilelim. Yok. Nasıl yapacaksın? Yok. 60 bin lira yapacağım. Ama iktidara geldiğinde yine aynı şey. Ya 1 lira ya 2 lira zam gelecek, değil mi? Yani o yüzden bu konuda bence biraz daha samimi olmamız lazım. Ve artık şu partizanlık olayını bir kenara bırakmamız mı lazım diye düşünüyorum. Dün farklı bir konu, bir televizyon programı izledim Gündüz Kuşağı'nda. Evet, tamam. Dün bir konu vardı. Konu da şuydu. Bir hanımefendi, evli bir hanımefendi, 3 çocuğunu, kocasını bırakmış, başka biriyle bir hayata başlamış ama hala resmi olarak boşanmış değil. O yanına gittiği adam da dün televizyon programına katıldı. Bir delikanlılık yaptı. Şimdi baksan, surata baksan evet bir delikanlı modeli var. Ve bir de ahkam kesiyor size. Diyor ki işte edepten bahsediyor, ahlaktan bahsediyor. Sunucu güzel bir soru sordu. Dedi ki, ya dedi şimdi dedi şöyle düşün dedi. Şu an yanında bulunan kadın senin karın, resmi olarak karın. Ama bir yıl sonra senin resmi olarak karın seni bıraktı, başka bir erkeğin yanına gitti ve onunla beraber yaşadı, fotoğraflar paylaştı. Ne yaparsın? İşte bizim delikanlının verdiği cevap. Gereğini yaparız. Sunucudan bir tokat daha geldi. Gereğini yaparız diyorsun da sen için olunca namus, başkası yapınca namussuzluk, öyle mi? Dedi. Yani bu çok önemliydi. Çok önemli bir cümleydi. Bugün kadın cinayetlerinin yaşanmasında en büyük savunma mekanizması bu. Yani ben bir başkasının kadınına bakabilirim, bunda hiçbir sıkıntı yok, ama bir başkası benim kadınıma bakarsa bu cinayet sebebidir. İşte bu ahlak çöküntüsü içerisinde aslında kadın cinayetlerinin nasıl yaşandığını, kadına nasıl bir şiddet uygulandığını gösteren çok açık, çok net bir durumdu. Ama gel gör ki karşı taraf bunu anladı mı, zerresini anlamadı. Ne demek istendiğini anlamadı. Kendisine tokat gibi yapıştırılan bu sorulara, bu cevaplara gülerek karşılık verdi. Ama sorsan baksan piyasada delikanlı diye yürüyor, geziyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Gündeme dair bilgileri almak üzere. Ve ben sözü hemen Ali Gökhan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle öne çıkan konular nelerdir, onlara bakalım. Özellikle asayiş konusunda çok dikkat çeken gelişmeler var. Onlara yer verelim. Ayrıntılara tabii haber programlarımızda yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı hukuk biz ve asist biz panelleriyle ele geçirip borç mesajlarıyla usulsüz işlem yürüten avukatlık bürolarına yönelik dev bir operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından. Adalet Bakanı Akın Gürlek 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve

0: arama yapılan 39 avukatlık bürosu listesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın oğluna ait olan hukuk bürosunun da yer alması dikkat çekti. Gündemde asayişle ilgili öne çıkan bir durum bu bugün. Ayrıca hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı vardı. İşte o saldırıda o saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve öğretmen Ayla Kara ile birlikte 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında sonuca varıldı. Mahkeme tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliye edilmesine, baba Uğur Mersinli'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi. Annenin tahliye edilmesine o saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları, yaralanan öğrencilerin yakınları büyük tepki gösterdi. Şimdi İstanbul'da bir olay yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren bir kişi polis memuruna ateş açtı ve sonrasında da intihar etti. Polis memuruna ateş açan kişinin de emekli baş polis olduğu belirlendi. Bu olayın yankıları da devam ediyor. Saldırgan kendisine ateş açtı, ağır yaralandı. Emekli baş polis hastaneye kaldırıldı ve hastanede hayatını kaybetti. Yaralı polis memurunun da sağlık durumunun iyi olduğu paylaşıldı efendim. Devam edelim. Diğer dikkat çeken bir konu şu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Eylül tarihinde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatını arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca tabii ilk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını yürüten Deniz Kuvvetleri Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi batan geminin yerini buldu şeklinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. O gemide Tuğberk İmamoğlu isimli geminin mürettebatı olan 10 gemiden haber alınamıyor ve 10 gemi aranıyor. Batan geminin yeri tespit edildi. Şimdi orada da ayrıntılı bir şekilde kayıpları arama çalışması başlatılacak. Ayrıca malum yine Eylül ayında bu hafta içerisinde Girne limanından ayrılıp Türkiye'ye doğru gelmek üzere olan yolcu feribotu batmıştı. Ve kayıplar vardı, can kayıpları vardı. Kayıpları arama çalışması hala o bölgede Türkiye'den giden gemiler tarafından yürütülüyor. İki kişinin daha cansız bedenine dün ulaşılmıştı ve hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişiyi arama çalışması da yoğun bir şekilde o bölgede devam ediyor efendim. Ve şu an itibariyle aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde diğer konulardaki ayrıntılarla da birlikte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin'le Ahşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Evet, para hırsı insanları gerçekten çok farklı alanlara itiyor. Parayı kazanmak adına bazen insanların sağlığıyla oynanıyor. Bazen yaşamlarıyla, umutlarıyla oynanıyor biliyorsunuz. Yine ilimizde bir baskın ve o baskın neticesinde yapılan turşular ortaya çıkıyor. Hani ya şunu anladık, tantuni yiyeceğiz, tantuni keyfimiz zaten rezil rüsva oldu. At eti, eşek eti derken bir de nasıl olsa yanında iyi gider tantuninin yanında turşu olayına da el attılar. Ruhsatsız bir işletme yaklaşık 50 varilin üstünde bir turşu yapmış. Sağlıksız koşullarda açık alanda turşular yapmış. Bidonlar dolusu turşular. Ve bu turşuları piyasaya sürecekken işte yapılan denetimlerde bir ihbarda işte bunların hepsine el konuluyor. 58 bin lira para cezası kesiliyor. Ve ruhsatsız olan firmaya men cezası veriliyor sevgili seyircilerimiz. Bakın para kazanmak

kazanma hırsı insanları ne hale getirdi? Artık insanlar birbirleri için parayı kazanabilmek adına her türlü kumpası, her türlü rezilliği, rüsvalığı yapmaya devam ediyor. Ya bir tantunimiz vardı. Mersin deyince akla ilk o geliyordu. Ve ilk olarak ya tantuni diyenler, benim arkadaşlarım bile farklı illerde Mersin dediğimde tantuniyi sorarlardı. İşte bazı gittiğimiz bölgelerde, Mersin dışındaki illerde de görüyorduk mesela tantuni dükkanları açılmış, tantuni yerleri açılmış falan. Aslında oradaki tantuni değil. Yani bildiğiniz kavurma. Ama tantuni diye millete yedirmeye çalışıyorlar ve gerçekten ilgi var. Ben hep şunu savundum. Dedim ki ya bu doğru bir şey değil. Yani tantuni yapacaksan tantuni gibi yapacaksın. Yani kavurma yedirmeyeceksin insanlara. Çünkü hani tantuninin kavurmadan farklı bir özelliği, tadı var. Kavurmayı her yerde yersin. Kavurmayı herkes yapar. Ama tantuniyi herkes yapamaz işte. İşte bu nedenle hani tantuninin ismini böyle kötüleyemezsiniz diyordum. Ve ben dışarıda farklı illerde, mesela ben ki tantuni sevdalısı biriyim. Farklı illerde mesela tantunicilere gidip de tantuni yemem. Mesela. Mesela bak Adana'da da yemem. Tantuni. Tantuni Mersin'de yenir. Kebapta nasıl Adana'da yeniyorsa tantuni Mersin'de yenir. O yüzden hani şimdi bakıyorsunuz tantuninin içinde at etleri çıkıyor, eşek etleri çıkıyor, farklı şeyler çıkıyor. O yetmiyormuş gibi şimdi bir de turşuya da dandılar. Tantuninin yanında da çok iyi gidiyor turşu, işte biber turşusu. Onu da yine sahtekarlar çıkmış, küflenmiş, bozulmaya yüz tutmuş, çok sağlıksız koşullarda turşular yapıyorlar. Ay şimdi biz ne yiyeceğiz, gerçekten ne yiyeceğiz? Çok merak ettim, çok şaşırdım. Çarşıya çıkıyorsunuz. Canınız tantuni çekiyor çünkü adım başı tantunici var. Bu da aslında çok kötü bir durum. Yani adım başı tantunicinin olmasını daha önce de eleştirmiştim ben. Yani biri bakıyor. Aslında bakın farklı ülkelerde bu yoktur. Sadece bizim ülkemizde böyle bir durum var. Mesela adam dükkan açmış buraya tantuni. Bakıyor o müşteri çok geliyor. Çünkü tantuni sevilen bir yiyecek. Çok müşteri geliyor, bir sermaye biriktiriyor, bilmediği halde, o işin içinde olmadığı halde, yiyecek sektöründe olmadığı halde, işte emekli olmuş emekli ikramiyesini, işte parası var sermayesini, arabasını satmış, sermaye olarak kullanmış, ne yapayım, tantunici açayım nasıl olsa ha, para var burada deyip yapıp kapatanlar da var. Ama yan yana tantunici, Mersin'de görürsünüz bunu, Türkiye'de görürsünüz. Mesela bir tantunici, iki adım sonra bir tantunici daha, üç adım sonra bir tantunici daha. Bakın dünyasınız gidin, böyle bir uygulama yoktur. Yani bir tantunici varsa o anında çok uzak bir mesafe sonrasında bir tantunici daha veya farklı aynı sektörden bir yeri açabiliyorsunuz. Böyle izin veriliyor. Abi şu adım başı sayın bakın. Bugün çarşıya çıktığınızda lütfen bir sayın bakalım kaç adım sonrası ikinci tantuniciye varıyorsunuz. Yani bunlar tabii ki çok fazla olunca İşte para hırsı, para kazanmak için kimisi etini az koyar, kimisi salatasını fazla koyar, kimisi salatasından da kısar, kimisi ekmek yedirmeye başlar, kimisi işte böyle at etiyle, kimisi de işte bozuk turşularla piyasaya girmeye çalışır. Bu konuda gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah daha da ileriye gitmez. Çünkü insanlar artık dışarıdan yemeği keserlerse, işte birçok esnafımız kepenk kapatma durumuna gidecek. Bu yüzden bu işi sağlıklı yapan esnafımızın hem dikkatli hem uyanık hem de bu tür konularda şikayetçi olmaları lazım ki iyiler ortaya çıksın, iyiler kalsın piyasada. Evet, şimdi hemen gazetelerimize geçelim. İlk gazetemiz akşam. Tüm suçu ölü oğluna yıktı diyor. Baba ilk ifadesinde beraatini istedi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmeni katleden İsa Aras Mersin'in babası suçlamaları reddederek oğlundan şikayetçi oldu. Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayla ilgili ilk kez savunma yapan eski polis baş müfettişi Uğur Mersin'in çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez. Silahlar çalınmıştır dedi. Mersin İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamıştır. Sevdiğim için onu poligona götürdüm. Kandırıldığımı hissediyorum. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Annenin derdi de kilolarıymış bu arada. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin avukatı kamuoyunda

Gereksiz bir baskı var. Anne cezaevinde 12-13 kilo vermiş, doktor kontrolünde ve hap kullanıyor, ceza yatamıyor diyerek müvekkilinin tahliye edilmesini istiyor. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar diyor. Başkan Erdoğan en utanç verici kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığını söyledi. Bizi köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphaneleri hedef alması boşuna değildir. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır dendi. Ve Mersin'e kadar duramayız. Feribot faciasından kurtulanlar gemi su almaya başladığı zaman uyardıkları mürettebattan bu yanıtı aldıklarını söylemişler. Demişler ki Mersin'e kadar durmamız mümkün değil. Ve Cumhuriyet gazetesi AK Parti'nin başkan vekilliği seçim öncesi gözaltı fırsatçılığı yaptığını söyleyen Özel seçmenin oyuna kapkaç. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Devletaş'ın tutuklanmasıyla yerine seçilen Sibel Tan, Çetin Kaya'nın başkan vekilliğini iptal ettiren AK Parti, Cumhuriyet Halk Partili 4 meclis üyesinin saflarına kattı. Cumhur adayına destek vermeyen 3 üyenin de gözaltında bulunduğu Üsküdar'da AK Parti bugünkü başkan vekili seçiminde kritik sayıya ulaştı diyor. Ve Diriliş Postası, veri satışına dev operasyon devlet kaynağın peşinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hukuk Biz ve Asist Biz soruşturmasında kimlikten adres ve telefona, SGK'dan tapu kayıtlarına kadar vatandaşın adeta dijital nüfus kütüğüne erişildiği iddiası araştırılıyor. Soruşturma kapsamında 31 avukatlık bürosunun arama, el koyma ve dijital inceleme kararı verildi diyor. Ve Hürriyet gazetesi, hiç uğraşma sen de suçlusun. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Hisar Asım Mersin'in öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersin'in fail diye nitelediği oğluna yönelik sözleri şaşkınlık yarattı. Olası kasıtla öldürme ve yaralama suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersin'e şunları söyledi. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersin olduğunu belirtmiştir. Ama dava açılmamıştır. İsa Aras Mersin'in hakkında kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben de şikayetçiyim. Okulda suçlayan Mersin'de okul saldırısı yapacağını tahmin eden kamu görevlilerinin neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Manifestosunu önceden hazırlamış, onu poligona silah sevgim için götürdüm. Kandırıldığımı hissediyorum dedi. Kendisi, eşi ve kızlarının psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Mersin'de oğlumu neden götürmeyeyim? Kimse acil demedi savunması yaptı. Ve Karar gazetesi, bankalar karda, vatandaş icrada. Bankalar kongordato iflas ve faiz kıskacındaki sanayide çarklar durma noktasına geldi. Şirketler yüksek faiz, enflasyon ve döviz kuruyla mücadele ederken vatandaş fatura, mutfak, eğitim ve ulaşım gibi harcamalara yetişemez oldu. Takibe düşen vatandaşın borcu 845 milyara dayandı. Sistemin kazananı, karına kar katan bankalar oldu. Ve Korkusuz gazetesi, çekirge gibi sıçrıyor diyor. Şüpheli sıfatıyla adliye giden Melih Gökçek'in rahat tavırları dikkat çekti. Gökçek savcılık çıkışı, 500 soruşturma geçirdim. Çekirge gibi 500 kere sıçradım, beni yakalayamadılar dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında dün savcıya 2 saat ifade verdi. Gökçek çıkışta ilginç bir açıklama yaptı. Bugüne kadar 500 soruşturma geçirdim. Hepsini de ifade verdim. Hani bir söz var. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde yakınlarsın. Ben 500 kez sıçradım, beni yakalayamadılar dedi. Ve Milat gazetesi, panel çetesi diyor. Vatandaşa sahte haciz mesajı gönderen 31 avukata gözaltı. Vatandaşların kişisel bilgilerine yasa dışı panellerden ulaşarak sahte haciz ile yasal takip mesajları gönderen 31 avukata gözaltı. Hukuk bürosu kılıflı 39 ofise baskın düzenlendi. Ve Milliyet gazetesi,
7 ceddimizi aramış.

0: yapmışlar diyor. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltında. İstanbul'da bazı hukuk bürolarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı değerlendirilen Hukuk Biz, Asist Biz ve benzeri dijital panel sistemleri mercek altına alındı. Çok sayıda avukatlık bürosuna ait panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, doğrulama kodları, uzaktan bağlantı izleri, panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi. Panellerde de vatandaşlara ait kişisel ve özel nitelikteki bilgiye erişim sağlayabilecek modüller bulundu. Bu modüllerde vatandaş aramada kimlik, aile, yerleşim yeri, SGK kayıt, taşan CSM bilgisi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu sorgulama, mükellef sorgulama, ada parsel sorgulama özellikleri bulundu. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de mercek altına alındı diyor. Ve geçiyoruz Sabah gazetesine. Parayı bastıran kaptan oluyor. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şoke eden gerçekler. Türkiye'de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalına Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbul sabah anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor diyor. Ve Sözcü gazetesi, Melih Gökçek beklenen ifadeyi verdi çıkışta, böyle dedi. 500 kez sıçradım, yakalayamadılar. Gökçek, 9 yıl muhalefette başkanlık yaptım, 500 kez soruşturma geçirdim. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, ben 500 kez sıçradım, takipsizlik aldım, beni yakalayamadılar dedi. Ve Takvim gazetesi, şantaj hukuku diyor. Vatandaşın kimlik ve adres bilgilerini yasa dışı paneller üzerinden ele geçirip hakkınızda haciz işlemi başlatıldı yalanıyla şantaj yapan avukatlara şafak operasyonu düzenlendi. 31 büro basıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı. Ve son gazete, Türk'ün İsrail'de Mekke İttifakı paniği. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı'na Mısır ve Suriye'nin de katılma olasılığı İsrail'i karıştırdı. Üye ülkelerden birine yapılacak saldırının hepsine yapılmış sayılacağına dikkat çeken İsrail medyası, Tel Aviv'in büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi. Zaten bu anlaşmanın en son gideceği nokta da buydu. Yani hatta içine Filistin'i de alacak bir anlaşma olacağını tahmin ediyorduk zaten. Suriye'nin de işin içine dahil olmasıyla birlikte İsrail'in alanını daraltmak çok önemli bir stratejik adımdı. Bu adımın böyle olacağını biz biliyorduk. İsrail neden bunu anlayamadı, burada anlamış değiliz. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun.

0: uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sordum baby, naber?

0: bize.
1: Busemom'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktadır.

0: yapıyoruz. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: sizde. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel

0: günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun sürmesine anne

0: Mersinli'nin ise tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gitti. Gökçek çıkışta yaptığı açıklamada sonucu merakla beklediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Şimşek'in MYK üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Eski Bakan Ahmet Arif Denizoğlu'nun doktoru Nurettin Demirkol yalancı tanıklık suçundan tutuklandı. Öte yandan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İrfan Yılmaz hakkında suç örgütüne üye olma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Aile avukatları yaklaşık 30 konuda talepte bulunurken 415 kişinin DNA incelemesinin yapıldığı ve soruşturmanın farklı yönleriyle sürdüğü belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevinden uzaklaştırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ve Şube Müdürleri Zabıta Teşkilatı'nın 200. Kuruluş Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer kent genelindeki denetimlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Proje kapsamında 3000 üreticiye toplam 60 kilogram sera ipi desteği verildi. Akdeniz meyve sineğine karşı da çalışma yürütülürken 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalışma kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerin bulunmadığı dönemlerde Akdeniz ilçesindeki 6 okulun sınıf koridor ve dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapıldı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada uyuşturucu madde ve 8 hap ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe'ye iadeyi ziyarette bulundu. Görüşmede yürütülen çalışmalar hakkında sohbet edildi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Türkiye'de 22 Haziran'da başlayan 2026-2027 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Potanın perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun

0: en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: Dedim acaba
1: arkadaş kundura.
2: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yine akşamüstü aklıma gelir gözlerin, yine bir şarkı oldu bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine, bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine.

0: sizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu

0: ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun sürmesine, anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gitti. Gökçek çıkışta yaptığı açıklamada sonucu merakla beklediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Şimşek'in MYK üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

0: Eski Bakan Ahmet Arif Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalancı tanıklık suçundan tutuklandı. Öte yandan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İrfan Yılmaz hakkında suç örgütüne üye olma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlama suçlarından gözaltı kararı verildi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Aile avukatları yaklaşık 30 konuda talepte bulunurken 415 kişinin DNA incelemesinin yapıldığı ve soruşturmanın farklı yönleriyle sürdüğü belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevinden uzaklaştırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ve Şube Müdürleri Zabıta Teşkilatı'nın 200. Kuruluş Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer, kent genelindeki denetimlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Proje kapsamında 3000 üreticiye toplam 60 kilogram sera ipi desteği verildi. Akdeniz meyve sineğine karşı da çalışma yürütülürken 888 üreticiye toplam 15.000 litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalışma kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerin bulunmadığı dönemlerde Akdeniz ilçesindeki 6 okulun sınıf koridor ve dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapıldı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada uyuşturucu madde ve 8 hap ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe'ye iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede yürütülen çalışmalar hakkında sohbet edildi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Türkiye'de 22 Haziran'da başlayan 2026-2027 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Kota'nın perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: İçeceğini al, Han Restoran'a gel.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

sizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar

0: Alşağında. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
12: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek "Hatırlama konusunda problemliyim" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin soruşturmada belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre otoyolunun belirli bölümleri özelleştirme kapsamına dahil edildi. Söz konusu otoyollar daha önce aynı kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat sati kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve

0: Emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Gürt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla sportif etkinlikler düzenledi. Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
14: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
13: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
14: Telefon 0540 014 çift 033.
15: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
16: 30 yıllık tecrübe, Sarsılmaz Güven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlamalı.

0: Hiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri.

0: davetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri ile

0: iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı, yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli.

kaliteli lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri Aracılar'ın tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek "Hatırlama konusunda problemliyim" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre otoyolunun belirli bölümleri özelleştirme kapsamına dahil edildi. Söz konusu otoyollar daha önce aynı kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat sati kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl

günü dolayısıyla sportif etkinlikler düzenledi. Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224

0: 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan, son saatlerde yaşanan durumlar, gelişmeler nelerdir? Onları sizlere aktaracağız. Tabii Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması olduğu, katılmış olduğu bir açılışta yapmış olduğu konuşmasında ve Sayın Gürlek o konuşmasında önemli mesajlar verdi. Cezaevinde bulunan hükümlülerin cezaevindeki rehabilitasyonuna yönelik, cezaevinde kalan ve bir süre sonra dışarıya çıkacak olan hükümlülerin topluma kazandırılması, cezaevinde meslek sahibi edilmeleri konusunda önemli noktalara değindi Sayın Akın Gürlek. Önce Sayın Gürley'in Adalet Bakanlığı'nın bir konuşmasını izleyelim. Sonrasında da avukatlara yönelik bir operasyon başlatıldı. Çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı verildi. O haberin ayrıntısına geçeceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ceza infaz sisteminde yeni dönemin mesajını verdi. Gürlek hedeflerinin Türkiye yüzyılını aynı zamanda adaletin yüzyılı yapmak olduğunu söyledi. İş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuşan Gürlek, suç ve organize suçla mücadelede taviz verilmediğini belirterek, hükümlülerin ceza sonrası yeniden topluma kazandırılmasının da devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.
2: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Ancak güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir. Cezasını çeken insanın tekrardan topluma kazandırılması, yeniden suçun işine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan irade de devletimizin insana uzattığı pamuk elidir. Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz sistemine yalnızca cezanın yerine getirildiği bir dönem olarak bakmıyoruz. Hukuk devletinin görevi, verilen hükmü eksiksiz biçimde infaz etmek kadar infaz sürecinde olan kişinin yeniden topluma dönüşümüne hazırlayacak şekilde çalışmaktır. Çünkü ceza infaz kurumunda bulunan her insanın bir gün yeniden ailesine, çalışma hayatına ve toplumun içine döneceğini biliyoruz. Dolayısıyla mesele yalnızca kişinin cezasının tamamlaması değildir. Asıl meselelerden biri de tahliye olduğunda hayatını yeniden kurabilmesine imkan sağlayacak bilgiye, mesleğe, iş tecrübesine ve çalışma disiplinine sahip olabilmesidir. İş yurtları kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklarımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut meslek becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir. Bugün iş yurtları bünyemizde 378 iş yurdu müdürlüğü, 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet göstermektedir. Çalışma ve işbaşı meslek eğitim süreçlerine katılım 2024 yılına göre 2025 yılında yaklaşık %32.6 oranında artmıştır. 31 Ağustos 2026 yıl tarihi itibariyle 56.963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetler içerisinde yer almıştır. Bu büyük yapının yürütülmesinde 12.635 personelimiz görev yapmaktadır. Kamu kurumlarımızda ve özel sektörlerimizde de güçlü bir mesleki işbirliği yürütüyoruz. Temmuz

0: 2026 itibariyle kamu sektörüyle yapılan 75 ayrı sözleşme, özel sektörle yapılan 99 ayrı sözleşme kapsamında toplam 4000'i aşkın hükümlü ve tutuklu doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlamaktadır. Bu işbirliklerini son derece önemsiyoruz. İş yurtlarımızda meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında da çalışma hayatına tekrardan katılabilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
1: Bakan Gürlek ayrıca sivil, demokratik ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefinin Türkiye yüzyılının önemli hukuk adımlarından biri olduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından birisi olarak görüyoruz. Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetlerinin güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
2: Efendim, programın başında dile getirdim. Avukatlara yönelik bugün başlatılan bir soruşturma var. 30'dan fazla avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Neden? Çünkü avukatların yasal olmayan platformlar kullanarak, yine gayri yasal bir şekilde vatandaşların özel bilgilerine bazı avukatların ulaştığı ve vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon kararı alındı.
1: Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı paneller üzerinden ele geçirerek borç ve haciz mesajlarıyla usulsüz işlem yaptığı öne sürülen avukatlık bürolarına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın odağındaki Hukuk Biz, Asist Biz panelleriyle vatandaşların kimlik, aile, yerleşim yeri, SGK, GSM ve tapu bilgilerine erişilebildiği belirlendi. Panellerin avukatlık bürolarındaki bilgisayarlara uzaktan erişim programlarıyla kurulduğu ve büro içerisinden aktif şekilde kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin vatandaşlara borcunuz yasal takibe düştü, hakkınızda haciz başlatıldı gibi mesajlar gönderdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 31 avukatlık bürosunda arama ve dijital inceleme yapılırken incelenen 39 büroluk listede dikkat çeken bir isim de yer aldı. Listede Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlu Ali Faruk Solmaz'ın avukatlığını yaptığı Solmaz Partners Hukuk Bürosu da bulunuyor. Soruşturmanın yasa dışı panellerin kimler tarafından kurulduğu ve kişisel verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin incelemelerle sürdüğü bildirildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği ay içerisinde faili meçhul cinayetleri araştırmak, sonuca ulaşmamış davaları sonuçlandırmak amacıyla özel ekiplerin de görev aldığı bir büro kurmuştu efendim. Ve bu büro sürümcemede kalan ya da şüphe doğuran kapatılmış yıllar öncesine ait ya da yakın zamana ait davaları incelemeye başladı. İşte o davalardan biri de Rojin Kabayış davası. Rojin Kabayış ölü bulundu Van'da, üniversitenin yurdunda kalıyordu. Oradan ayrıldı, gezmek için Van Gölü etrafında dinlenmek için dolaştığı sırada kayboldu ve günler sonra Rojin Kabayış ölü olarak bulundu. Rojin Kabayış'ın dosyası intihar olarak belirlendi ve kapatıldı. Ama özellikle babanın ısrarla kızım intihar edemez, kızım öldürüldü demesi üzerine soruşturma yine o büro tarafından takip edildi ve sonuçta Rojin Kabayış'ın öldürüldüğüne yönelik çok ciddi bir kanaat oluştu. Rojin Kabayış soruşturması devam ediyor. Şimdi Rojin Kabayış dosyasında yeni bir gelişme var. O da şu: Rojin Kabayış'ın bedeninde iki erkeğe ait DNA bulundu. Bu bir.

0: Rojin kaba işin kaybolması ve ölü bulunmasıyla ilgili olarak soruşturmaya dahil edilen bir kişinin ben asla o bölgeye gitmedim şeklinde ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. O kişinin Rojin kaba işin kaybolduğu gün ve sonrasındaki gün Rojin kaba işin kaybolduğu noktada ve hatta cansız bedeninin bulunduğu noktaya yakın yerde olduğu belirlendi ETS kayıtlarıyla. Ayrıca tabii Rojin Kabaiş'in dosyasına, soruşturmasına yeni isimler de dahil edildi. Ve bununla birlikte Rojin Kabaiş'in avukatları yapmış oldukları açıklamada da Rojin Kabaiş'in ölü olarak bulunmasıyla ilgili, bu davanın sonuçlanmamasıyla ilgili sanki birileri bir şeyleri engelliyor ama özel büro bu durumu ortadan kaldırdı. Hızlı ilerliyoruz açıklamasını yaptı.
1: Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Aile avukatlarının yaklaşık 30 ayrı talebinden 2-3'ü dışında tamamının kabul edildiği açıklandı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi. Ayrıca midesinde kas gevşetici ilaç rokuronyum maddesine rastlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Van genelinde 7.353 araca ait kayıtların incelenmesi, olay günü Bardakçı'ya giriş çıkış yapan araçların sürücülerinin belirlenmesi, HTS ve bas kayıtlarıyla DNA örneklerinin alınması kararlaştırıldı. Avukatlar ayrıca ifadesinde olay yerinde olmadığını söyleyen bir kişinin bilirkişi raporuyla Rojin'in kaybolduğu saatlerde bölgede olduğunun belirlendiğini açıkladı. Rojin'in sosyal medya görüşmeleri, bölgedeki kamera kayıtları, deniz araçları ve arama çalışmalarına ilişkin İHA ile helikopter kayıtları da soruşturulacak. Aile ölümün intihar olduğu yönünde somut veri bulunmadığını savunurken soruşturmanın cinayet ihtimali de dahil olmak üzere genişletilmesini istiyor.
0: Efendim, geride bıraktığımız yıl ve ondan önceki yılda da okullarımızda güvenlik görevlileri yoktu. Yeterli sayıda yoktu. Şimdi tabii özellikle geçen eğitim öğretim yılında okullarımızda güvenlik görevlilerinin olmaması nedeniyle de ne yazık ki üzücü olaylar yaşandı. Ne oldu? Şanlıurfa'da bir çocuk okula saldırdı. Ve Kahramanmaraş'ta da yine bir çocuk okula saldırdı. Ve biri öğretmen, çok sayıda kişinin 9'u öğrenci, biri öğretmen 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu Kahramanmaraş'ta. Okula saldıran öğrenci. İşte o öğrencinin anne ve babası da tutuklanmıştı. Görülen davada 4. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne, o okula saldıran biri öğretmen, 9 öğrenci, 10 kişinin silahla ölmesine, kurşunlarla ölmesine neden olan o öğrenci İsa Aras Mersinli'nin annesi mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Ama vatandaşlar, özellikle hayatını kaybeden öğrencilerin velileri ve bununla birlikte o olayda yaralanan çocuklar, o çocukların velileri, vatandaşlar, tüm Türkiye'den itirazlar gitti. Sosyal medya başta olmak üzere CİMER üzerinden de Cumhurbaşkanlığına, Adalet Bakanlığı'na mesajlar gitti. Bunun sonucunda ne oldu? Karar geri alındı. Karar geri alındı ve Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen tahliye kararı geri alındı. Tekrar tutukluluk halinin devamına karar verildi ve cezaevinde yer alıyor anne. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi tabii O olay sonrasında denildi ki önümüzdeki yıl, yani 14 Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi olacak denildi ve bunun adımı atıldı. İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi

0: açıkladı. Dedi ki 31 bin bahçe personeli alacağız. Yani 31 bin işe alacağımız, göreve alacağımız bu personeller okullarda, bahçede ve okulun çevresinde güvenliği sağlayacak dedi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğinden organize suçla mücadeleye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi yeni eğitim öğretim yılında okulların güvenliği için ilk kez 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edileceğini açıkladı.
2: Yine önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de uyuşturucuyla mücadele konusunda. Artık uyuşturucu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli problemlerinden birisi oldu. Önümüzdeki günlerde malumlarınız okullarda açılıyor. Artık 2026-2027 eğitim öğretim yılı da başlayacak önümüzdeki hafta itibariyle. Okullarımızın güvenliğini sağlamak için de hem İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi 7 bakanlıkla beraber Maraş'taki gibi, Urfa'daki gibi üzücü hadiseler bir daha olmasın diye geniş çaplı bir protokol imzalayacağız. Bu konuda da herhangi bir güvenlik açığı bırakmamaya gayret edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımız, bizim geleceğimizin teminatı, güvencesi onlar. Onların da evlerinden güvenli bir şekilde çıkması, okula güvenli bir şekilde ulaşması, okulda herhangi bir fiziksel, psikolojik tacize, psikolojik şiddete uğramaması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yine okullardan çıktıktan sonra da evlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu sene ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın da katkılarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olacağız. Ben buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza da teşekkür ediyorum.
1: Çiftçi uygulamanın hem okulların güvenliğine hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi.
2: Bu hem okulların güvenliğini sağlama hem de istihdam noktasında doğru bir adım oldu. İnşallah okullarımız bu yıl daha da güvenli hale gelecek. Bizim zaten birinci derecede ve ikinci derecede riskli okullarda güvenlik görevlilerimiz var. Polisimiz görev yapıyor. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarda kolluk görevlilerimiz irtibat görevlisi olarak çalışıyorlar. Bu sene inşallah daha güvenli bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün bu çalışmalarımız, gayretlerimiz Türkiye yüzyıllı hedefleri doğrultusunda. Çünkü biz İçişleri Bakanlığı'yız. Bizim de Türkiye yüzyıllı ideali çerçevesinde bütün gayemiz huzurlu bir Türkiye.
0: Şimdi efendim Mersin'le ilgili Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili bir haberimiz var. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi yapay zekadan yararlanarak kendisini geliştirdi, eğitimini geliştirdi, tedavi sistemlerini geliştirdi. O haberi izleyeceğiz. O haber sonrasında da Halk Sağlığı Haftası nedeniyle de uzman doktor Özgür Satılmış konuğumuz olacak. Bulaşıcı hastalıkları konuşacağız.
1: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojileriyle sağlık hizmetleri ve diş hekimliği eğitiminde teknolojik altyapısını güçlendirdi. 15 bin metrekarelik kapalı alanda 160 ünite ve 110 kişilik akademik kadroyla hizmet veren hastanede bugüne kadar yaklaşık 80 bin hastaya hizmet sunuldu. 2300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Hastaneye kazandırılan yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi ile kemik, sinir ve hastalıklı dokular 3 boyutlu olarak görüntülenirken düşük doz çekim sayesinde hastaların daha az radyasyona maruz kalması sağlanıyor. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar, Diş Hekimliği Hastanesi'nin fiziki ve akademik kapasitesine ilişkin bilgi verdi.
3: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanemiz 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 160 adet son teknoloji üniti ve 110 kişilik güçlü bir akademik kadroyla hizmet veriyor. Hastanemize bugüne kadar 80 bine yakın hastamıza şifa dağıtırken 2300 de cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

0: vererek vatandaşlarımızın sağlıklı gülüşlerine vesile olduk. Tabii bu başarı tesadüf değil. Arkasında muazzam bir teknolojik altyapı ve vizyon var. Bunlardan ilki radyoloji birimimize kazandırdığımız 3 boyutlu dental volümetrik tomografi cihazımız. Bu sadece bir röntgen cihazı değil, yapay zeka destekli bir teşhis üssü. Bu sistem sayesinde kemik yapısını, sinirleri ve hastalıklı dokuları mikron düzeyinde 3 boyutlu olarak görüntülüyoruz. Yapay zeka algoritmaları saniyeler içinde analiz yapıyor ve ekibimizin hata payını sıfıra indiriyor. Ultra düşük doz çekim protokolleriyle hastalarımız daha az radyasyona maruz kalıyor. Bir diğer önemli yatırımımız haptik geri bildirimli VRE simülatörü. Öğrencilerimiz ve asistanlarımız sanal gerçeklik gözlüklerini takıp sanki gerçek bir hastanın kemiğine dokunuyormuş gibi o doku direncini birebir hissederek risksiz cerrahi ameliyat pratiklerini yapıyorlar. Eğitimden bahsetmişken öğrencilerimizin hastayla karşılaşmadan önce klinik pratiklerini geliştirdikleri preklinik laboratuvarlarımızla baştan aşağı yeniledik. Birebir insan anatomisine uygun yapay hasta başlarının bulunduğu bu laboratuvarda hocamızın yaptığı mikroskopik bir müdahale bile anında her öğrencinin önündeki dijital ekrana yansıyor.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye veriyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar.

Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde.

0: Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Yıkamazsak ne olur? Elimiz gün boyu bir sürü mikroplu ortamda geziyor, dolaşıyor ya da oralara temas ediyor. Sonra bu elimizi yıkamadığımız zaman ağzımıza dokunabiliriz ya da yemek yerken dokunabiliriz, burnumuza dokunabiliriz. O zaman ne olacak? Bu mikropları biz bir şekilde almış olacağız.
7: Sadece yediğimiz gıdalarla değil de mesela gözümüze dokunduğumuzda da yıkamazsak
6: tabii,
7: elimizi değil mi? Ya da işte tenle de bir geçiş olabiliyor değil mi?
6: Mesela sağlam deriden geçiş genellikle çok nadirdir ama elimizde bir çatlak, bir sıyrık, bir yara, bir bere varsa orada daha büyük bir ihtimal vardır. Bu yüzden özellikle elimizde yara, bere vesaire varsa bu da bir geçiş yoludur. Ama onun dışında da sizin dediğiniz gibi göz de önemlidir. Burun, ağız onlar da önemli. O yüzden elimiz her zaman temiz olursa bu risklerden korunuruz tabii ki.
7: Şimdi tabii o pandemi döneminde ve sonrası dönemde bu dezenfektanlar bir önem kazandı. İşte kolonya kullanımı, evet, dezenfektan kullanımı. Sonrasında da bazı kaynaklarda o kadar da çok kullanmayın dezenfektanı ya da kolonyayı, yıkayın önerisi geldi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani sürekli kullanılmalı mı o dezenfektanlar ya da işte kolonya? Yıkamanın yerini tutar mı? Sabunun yerini tutar mı?
6: Aslında şöyle bir şey, tabii ki bizim en iyi dediğimiz yöntem yıkama, el yıkama. Ama el yıkamaya her zaman ulaşamayabiliyoruz. Mesela bazen çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor ya da işte lavaboya ulaşmak için uzun bir mesafe kat etmemiz gerekiyor ve hemen el hijyeni yapmamız gerekiyor. O zaman ne olacak? Biz buna hemen hızlıca ulaşamıyorsak el dezenfektanımız yanımızda olacak ve hemen onu yapmamız gerekiyor. Aslında tabii ki el yıkama en şey olan, birinci numarada olan ama onu yapamazsak da el dezenfektanımızı aksatmamak için, mesela el dezenfeksiyonu çok önemli, onu aksatmamak için el dezenfektanlarını da yapacağız. El dezenfektanları da güvenli olduğu için güvenle kullanabiliriz, bir sıkıntı yok. Yani bununla ilgili bir sürü şey oluyor, yani yalan haber yayılıyor ama güvenle kullanabiliriz.
7: Bir de işte solunum yoluyla alınan o virüslere karşı da havayı temizleyen cihazlar çıktı. Sonra işte çeşitli kokular, işte dezenfektan etkisi olan kokular. Sonra ticari olduğunu ben düşünüyorum ama işte bulunduğumuz ortamı işte ozonla dezenfekte ediyoruz. Ya da işte şu gazla dezenfekte ediyoruz. Bunların da geçerliliği var mı? Doğru mu bunlar? Yani veya işte ortama sürekli o bir koku ve o kokunun içerisinde oda kokusu gibi o kokunun içerisinde de dezenfektan olduğunu, havayı temizleyen virüsleri öldürdüğünü iddia edilen çeşitli işte ilaçların olduğu iddia edilen aparatlar var. Onlar doğru mu? Kullanılmalı mı?
6: Aslında normal günlük yaşantımızda ya da evimizde olarak düşünecek olursak öyle bir aparat ya da öyle bir şey kullanmamıza gerek yok. Zaten salgında da bahsedildi. Evimizi havalandırmamız yeterli. Yani dışarıdan hava alacak şekilde pencere ya da kapıları sık sık açarak evi havalandırmak yeterli oluyor. Damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için de zaten dedik kalabalık yoğun bir ortamda oluyorsak o zaman da maske takmamız gerekli. Yani havalandırma ve maske önemli. Diğer o

0: Dediğiniz gibi işte temizleyiciler vesaire, onların bizim günlük yaşamımızda çok bir yeri yok. Sadece bazen terminal dezenfeksiyon dediğimiz dezenfeksiyon yöntemleri oluyor. Onlar da daha komplike yöntemler ve daha farklı yerlerde, mesela hastanelerde, ameliyathanelerde ve sterilizasyon ünitelerinde kullandığımız özel yöntemler, ama günlük hayatımızda sizin dediğiniz gibi o yöntemlerin çok yeri yok. Daha çok kapı pencere açarak bir havalandırma şeklinde yapmalıyız.
1: Evet. Peki biz Türkiye olarak şimdi şöyle, toplumda da şöyle bir durum oluşmuştu. İşte tabii az önce de değindiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilanından sonraki süreç içerisinde birçok hastalığı bu topraklardan yok ettik. Hatta bir neslin işte omuzunda o çiçek aşısının izi vardır. Şimdi ama sonrasında bu Suriye'de yaşananlardan sonra, Afganistan'da yaşananlardan sonra Türkiye ve Mersin'de de bir önemli bir göç aldık. Sonrasında hep sosyal medyalarda iddia edildi, işte Suriyelilerle yeni hastalıklar geldi, bu topraklardan kazıdığımız hastalıklar tekrar geldi diye. Aslı var mı, öyle oldu mu? Yani bir şekilde bazı bulaşıcı hastalıklarda geriye dönüş oldu mu? Olduysa onların kökü de kazındı mı? Biz Türkiye ve Mersin olarak mücadelede neredeyiz bulaşıcı hastalıklarda?
0: Aslında Türkiye olarak dediğimiz gibi, her zaman bahsettiğimiz gibi, aşılamada zaten her zaman çok öndeydik. Çok iyi bir şekilde aşılamayı yaptık. Şu anda da zaten aşılama çalışmaları çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bununla da ilgili toplumda da bilinç yüksek olması lazım. Ya aşılama çok önemli. Biz 100 yıldır kazandığımız bu şeyi kaybedemeyiz. O yüzden aşılamalar sürekli devam etmeli ve hastalar da buna karşı destek vermeliler. Aşılama olayına destek vermeliler ve aşılarını zamanında gidip mutlaka olmaları lazım. Ya dışarıdan gelen göçler ya da Suriye, birçok yerde zaten dünyanın her yerinde bu göçler oluyor zaman zaman. Bunlarla ilgili zaten önemli bir kanıtlanmış bir artış ya da öyle bir durum şu anda yok. Aynı şekilde hastalık, mesela Mersin bazında şu anda bizim öyle dediğimiz bir aşıyla korunan bir hastalıkta bir artış, herhangi bir şey, öyle bir durum yok. Ve en fazla korkulan, işte şu günlerde siz de duyuyorsunuz, işte kızamık salgınları oluyor. Evet. Avrupa'da da var, başka yerlerde de var. Ama şu anda çok şükür diyelim ki Mersin ilimizde kızamık salgınımız yok. O da güzel. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Çocukluk aşılamalarımız devam ediyor. Aşılama takvimi de her yıl zaten yenileniyor. Mesela şimdi yeni bir su çiçeği aşısı 2 doza çıktı. O takvime ilave edildi. Onun dışında özellikle biz şeyi gördük, çocukları karma aşı yaptığımız zaman mesela boğulmacadan çocukları koruyorduk, ama daha küçük olan bebekler hastalanabiliyordu. Onunla da ilgili gebelik aşılamaları, mesela gebelik aşılamalarına daha önem verip onunla ilgili işte asöller boğulmacayı da oraya eklediğimiz zaman artık boğulmaca da görünmüyor bebeklerde. Ya da neonatal tetanoz da gözükmedi ilimizde. Yani aşılamanın ne kadar önemli olduğunu kendimiz gözümüzle de gördük. Mesela ilimizde neonatal tetanoz ve boğulmaca yok. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Bebekleri koruyabiliyoruz. Şimdilik hani öyle bir spekülatif haber olsa bile şey yok. İlimizde herhangi bir salgın hastalık ya da tehlikeli bir durum yok şu anda.
1: Bir de bir aşı karşıtlığı çıkmıştı. O hala da devam ediyor aslında. Evet. O aşı karşıtlığı ciddi bir şekilde. bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani o aşı karşıtlarına, bir de şöyle bir durum var. Şimdi aşı karşıtlığı konusunda toplumun kafası da karıştı. Şimdi bir kesim dini açıdan aşıya karşı oldu. Bir kesim de komplo teorilerinin etkisinde kalarak buna aşıya karşı oldu. Her türlü aşıya. Şimdi her iki kesimde ya da bu iki kesimin iki grubun da dışında kalanlar da kafası herkesin karıştı. Neden? Çünkü sosyal medyada ya da bazı televizyon kanallarında bakıyoruz, yani akademik kariyeri olan, ciddi anlamda makaleleri olan profesör aşı karşıtı çıkıyor. O bir taraftan bakıyoruz, yine ciddi makaleleri olan, bilimsel çalışmaları olan profesör hayır diyor, kesinlikle aşı olmalıdır. Şimdi o zaman toplumun da bir kafası karışıyor. Yani diyor ki ya bunu doktor söylüyor, hadi her şeyi bıraktım, bir profesör söylüyor, aşı olmayın. O bir taraftan o bir profesör de olur mu öyle şey? Onun dediği çok saçma, aşı olun diyor. Sizin öneriniz nedir yani en azından alanınız olarak?

0: Ya şimdi aslında bilimsel verilere ve gözlediğimiz durumlara baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Geçmişte kızamıktan çocuklar ölüyordu. Gerçekten kızamık çocukları öldüren bir sürü komplikasyon olan bir hastalık. Mesela SPE dediğimiz bir hastalık var kızamıkla ilgili. Mesela bu hastalıkta da kızamık virüsü geçirildikten sonra bir hastalık meydana geliyor. Eğer aşılarsak bu hastalıktan çocukları koruyabiliriz ya da ölümleri önleyebiliriz. Şimdi çocuklar kızamıktan ölüyorsa ya da kızamığa bağlı hastalıkların komplikasyonlardan ölüyorsa neden çocukları korumayalım? Yani aşıyla ilgili işte otizm ya da başka bir işte aşı şunları yapıyor, bunları yapıyor. Bunların aslında bilimsel bir dayanağı yok. Herhangi bir kanıtlanmış, elimizde bir makale yok bununla ilgili. Aşıların güvenli olduğuna dair bir sürü kanıtımız ve makalemiz var. Gerçekten de öyle. Yıllardır yapılıyor bu aşılar ve gördüğümüz zaman öyle bir artış, aşılara bağlı bir artış ya da bir şey, herhangi bir şey gözlemlenmedik. Oldukça güvenli. O yüzden çocukların, bebeklerin, toplumdaki insanların korunması lazım. Bu da aşılama yoluyla olacak. Ya bu mantıken de insanlar buna ulaşabilir. Çocukları öldüren bir hastalıksa biz niye bu çocukları aşılamayalım? Ya bir takım spekülasyonlar var diye niye buna engel olalım? Hem bilimsel yönümden hem de mantığıma ben başvurduğum zaman ya ikisinde de aynı sonuç çıkıyor. Çocukları aşılamalıyız. Ayrıca bir de böyle bir şey var. Çocukları işte yaşlıları ihtiyacı olan herkese aşıyı sunarsak toplumu da korumuş oluyoruz. Mesela sadece şey değil ki çocuğa aşı yaptığımız zaman sadece çocuğu aşılamıyoruz. Bir de toplum bağışıklığı denilen bir şey var. Eğer biz
1: Evet.
0: toplumun büyük bir kısmını aşılayabiliyorsak o bağışıklık diğer insanları da koruduğu için biz yaşlıları da koruyabiliyoruz. Bağışıklık sistemi düşük olan insanları da koruyoruz. Gebeleri de koruyabiliyoruz. Yani bir çocuğun aşılanması sadece çocuğa fayda etmiyor. Bütün bir topluma fayda ediyor. O yüzden şey olarak düşünmemek lazım. Gerçekten bu aşılama toplumsal ve halk sağlığı ile ilgili bir konu. Bireysel bir konu değil. Yani biz çocuğa aşı yapmadık, tamam çocuk hasta olacak diye bir şey değil. Aslında bütün toplumu koruyoruz bir çocuğa aşı yaptığımız zaman. O yüzden çok önemli. İnsanlar da üzerine düşen sorumluluğu almalı. Hem kendi çocuğunu, hem kendi ailesini, hem de mesela kendi çocuğunu aşılarsa kendi yakınını, kendi babasını, annesini de koruyacak aslında.
1: Evet.
0: Kendi çocuğu hasta olmazsa yaşlıya da hastalık bulaştırmaz. Öyle bir döngü de var aslında bunu da insanlar farkına varmıyor. Sadece işte ben bireysel böyle bir karar veriyorum diyor ama bu bireysel bir karar değil aslında toplumsal bir karar. Böyle davranmalıyız. Mantığımızı düşünmeliyiz. İsterlerse zaten artık bilgiye erişmek çok kolay. Bununla
1: Evet.
0: ilgili makaleleri okuyabilirler. Makalelerde de zaten bu şekilde kanıtlanmış bir aşılar son derece güvenli kanıtlanmış böyle büyük bir yan etki ya da çocuğa zarar verecek herhangi bir durum yok. Gönül rahatlığıyla yaptırılabilir.
1: Evet. Efendim, benim unuttuğum sizin ya şunu da bir söyleyeyim, şu konusunda da duralım diyeceğiniz ne var son olarak?
0: Aslında genel olarak bulaşıcı hastalıklar kısmından bayağı bahsettik. Zaten ana bel kemiği de aşılardı. Onun üzerinde de durduk. Kabaca benim de bahsedeceklerim bu kadardı.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Efendim, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında uzman doktor Özgür Satılmış'ı konuk ettik. Kendisi bizi bilgilendirdi. Bulaşıcı hastalıklar ve koruma yöntemleri konusunda kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Sayın doktorumuzu da uğurlayacağız. Mersin İl Müftüsü Sayın Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti ve ayrıntısı haberimizde. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe'ye Gazeteciler Cemiyeti binasında iade-i ziyarette bulundu. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Biçer ve Nazmi Akdağ'ın da hazır bulunduğu ziyarette memnuniyet ve iyi dilekler ifade edilirken yürütülmekte olan faaliyetler üzerine sohbet edildi. Ziyarette İl Müftüsü Mustafa Topal, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe'ye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'a ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

0: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir seçim sürecine girilmiş durumda ve tabii Ticaret ve Sanayi Odası'nın komite seçimlerine yönelik de hazırlıklar devam ediyor. İşte bu kapsamda 39. komitenin adaylık açıklaması vardı.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 39 No'lu Emlak ve Destek Faaliyetleri Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, komite üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında yakın dönemde yapılacak olan oda seçimlerinde aday olduğunu açıklayarak hedeflerini anlattı.
2: Son yıllarda sektörümüz çok önemli bir değişim gösteriyor, gelişim gösteriyor. Ticaret odasının 41 komite arasında bu 4 sene içerisinde en çok çalışan, üreten, gelişen meslek komitesi olmanın gururunu şahsım adına değil, sektörüm adına bu onuru yaşamanın mutluluğunu duyuyorum. Her zaman bu övgüyü sosyal çevreden, ticaret odasındaki meclis üyelerinden ve oradaki komitelerden bunu duyduğum zaman sektörümüzün ne kadar güçlü olduğunu, sektörümüzün içindeki arkadaşlarımızın sektörüne ne kadar saygı duyduğunu ve bu gelişime ayak uydurduğunu gördükçe ben de arkadaşlarıma bu konuda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işin mutfağı arkadaşlarım, burada görünmeyen yüzlerce meslektaşım var. Tabii buraya biz sizlerle bu işi tekrar değerlendirip bir fikrimizi sunmak için sizlerle bir araya gelmek istedik. Bu 4 yıl içerisinde tabii ki görev süremiz sonuna yaklaştığı için meslektaşlarımızın istişareleriyle yine eski komitemlerdeki arkadaşlarımın istişareleriyle bir dönem daha bu sektörü için faydalı olmaya niyetli olduğumuz kararı çıktı değil mi arkadaşlar?
3: Evet. Evet.
2: Ticaret odamızın gücünü, sorumluluğunu, mesleki sorumluluğumuzu gücünü bilerek, sorumluluğunu bilerek şımarmadan bir dönem daha, bir 4 yıl daha bu göreve tüm arkadaşlarımla beraber bir kez daha mavi pusulayla aday olduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. İnşallah sektöre ve tüm herkese hayırlı uğurlu olur. Bizim burada çok önemli iki tane projemiz var yeni dönemde. Biz 1,5 yıl önce biz komite toplantılarını tüm sektöre açtık. Yani yeni dönemde eğer biz bir kez daha bu göreve gelirsek her ayın belirli günlerinde komite toplantılarımıza tüm sektörü davet edeceğiz. Çünkü bunun kararını aldık. Yönetim kurulundan da onaylattık. O yüzden bunun da mutluluğu ve bizim için en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Ürettik, bitti gitti değil. Sektörümüz çok açık gelişime. Sektörümüzün kıymetini biliyoruz. Bu yolda da istikrarla devam etmek istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Ülkemizde zabıta teşkilatının, bu topraklarda zabıta teşkilatının kuruluşunun 200. yıl dönemi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan zabıta teşkilatı belediyelerle günümüze kadar geldi. Ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Sayın Vahap Seçer'i Mersin Zabıta Dairesi yetkilileri, yöneticileri ziyaret etti.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Haftası dolayısıyla 200. kuruluş yıl dönümü kapsamında ziyaret gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ve Şube Müdürleri Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, zabıtanın kent düzeninin sağlanması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından önemli görevler üstlendiğini belirterek tüm personelin zabıta haftasını kutladı. Zabıta Dairesi Başkan Vekili Bali ise Başkan Seçer'e zabıta teşkilatına sağlanan imkanlar ve yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Kocaeli'de 31 yıl hapisle aranan hükümlü bulaşık makinesinde yakalandı.

0: Bursa'da kırmızı ışık tartışmasında otobüs şoförünün sözleri tepki çekti.
1: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
2: Geçerim ben.
1: Ne demek geçerim?
2: Geçerim ben.
1: Ben bana vursan ne olacak?
2: Siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor da bize. Yapıyorsunuz ya.
1: Sen bana vursan ne olacak?
2: Ne olacak cezamı çekeriz.
1: Lan ben olsam ne olacak?
2: Geçmeyeceğim. Akşam görüyorsun işte benim geçtiğimi.
1: Tamam da sen niye kırmızıda geçiyorsun?
2: Ben geçerim.
1: Geçemezsin ben. Kardeşim. Tamam plakanı aldım. Tamam.
2: Hadi selam da söyle.
1: Ha söyleyeceğim.
0: Samsun'da güvenlik görevlisi raylara koşan çocuğu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı.

0: Akdeniz'de feribot faciası yaşadık. Feribot faciasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'den o bölgeye giden, Girne açıklarına giden Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait teknolojik donanıma sahip iki geminin robotlarla deniz altında 540 metre aşağıdaki arama çalışmaları devam ediyor. Ve bu çerçevede tabii o gemilerde yetkili generaller çalışmalar hakkında bilgiler verdi ama şunu da belirtelim ki hayatını kaybeden kişi sayısı o robotların gemi ve geminin çevresinde bulmuş olduğu cansız bedenlerle 13'e yükseldi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet adlı yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 554 metre derinlikteki enkazda kayıplara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Operasyonlarda sualtı robotları özel ihtisaslı dalgıçlarla SAT ve SAS personeli görev yapıyor. Güneydeniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay son 48 saatte kayıp 20 kişiden 4'ünün naaşına ulaşılarak yetkililere teslim edildiğini açıkladı.
2: Ben Tümamiral Baybars Küçükatay, Güneydeniz Saha Komutanı. Doğu Akdeniz sorumluluk sahamda 30 Ağustos tarihinde batan Filojet isimli katamaran tipi yolcu gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine emrimdeki 9 gemi 11 deniz hava vasıtasıyla bölgede devam edilmektedir. Bu faaliyetlere toplamda deniz kuvvetlerimizden 800 personel gemilerde

0: ve deniz hava vasıtalarımızla iştirak etmektedir. Şu anda bulunduğumuz gemi ana arama kurtarma gemimiz TCG Alemdan'dır. Hemen arkamda 500 yarda mesafede gördüğünüz TCG Işın arama kurtarma gemimiz faaliyetleri desteklemektedir. Bölgede deniz dibinde, tabanında, su altında, su üstünde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam etmekteyiz. Son 48 saat içerisinde kaybolan 20 vatandaşımızın 4'ünün naaşına ulaşılmış olup yetkililere teslim edilmiştir. Faaliyetlere özellikle arkamda gördüğünüz su altı robot cihazı, ROV cihazıyla devam etmekteyiz. Bulunduğumuz gemi 3000 metreye kadar imkan ve kabiliyete sahip olup şu anda enkaz 554 metre derinlikte olup faaliyetlere devam edilmektedir. Bugüne kadar icra ettiğimiz arama kurtarma faaliyetinin en önemli hususu bu bölgede icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçmesidir. Ben bu vesileyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.
1: Tümamiral Eren Günay, Sualtı Harekat Komutanı, Güneydeniz Sağ Komutanı Harekat Kontrolü'nde, Sualtı Harekat Komutanlığımız bağlısı, 2 arama kurtarma gemisi, 1. sınıf dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları ile 215 personel ile birlikte arama kurtarma harekat sahasında harekat icra etmekteyiz. Türk Deniz Kuvvetleri üstün teknolojik kapasitesi ve yetişmiş uzman personeli ile bu derin sularda arama kapasitesine sahip harekat icra edilebilen dünyanın 9 ülkesinden birisidir.
2: Umarız tabii bedenler bulunur sularda. Çünkü herkes toprağı hak ediyor ve her aile de kayıplarının, vefat eden yakınlarının bir mezarı olsun istiyor. Devam edelim değerli seyirciler. Ve İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş bir sosyal medya uygulamasından kendisine taksi çağırdı. Gelen taksi korsan taksiydi. Korsan taksiyi gören, bunun farkına varan polis, korsan taksiyi süren kişiye ceza yazdı. Korsan taksiyi süren kişi de emekli bir polisti. Emekli bir baş polisti. Emekli baş polis tabancasını çekerek kendisine ceza yazan polise sıktı. Sonrasında da kendine sıktı.
3: İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında silahlı saldırı yaşandı. Hakkında işlem yapılan taksici sivil trafik polisine ateş açtıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Olayda polis memuruyla saldırgan ağır yaralandı. Akevler mahallesindeki denetimde uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı değerlendirilen araç durduruldu. Aracının bağlanacağını öğrenen EA, işlemlerin ardından yanında bulunan silahla sivil trafik polisi MAT'ye arkadan ateş etti. Sırtından vurulan polis memuru ağır yaralanırken EA da kendisini vurdu. Saldırganın emekli baş polis olduğu belirlendi. Saldırgan hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Her şeye rağmen güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Güzel haberlerle birlikte olmayı diliyorum. Görüşmek üzere. Hoş.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
6: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi

0: ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek hatırlama konusunda problemliyim dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre Otoyolu'nun belirli bölümleri özelleştirme kapsamına dahil edildi. Söz konusu otoyollar daha önce aynı kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat sati kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla sportif etkinlikler düzenledi. Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi.

0: adresi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: oku. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

yapraklı vedalar bırakıyorum. Çünkü sen dış görünüşe önem verirdin hep. Bir de yarım kalmış ve ruhlar aşıp kıyorum. Çünkü sen yarım bırakmayı da severdin hep. Sarıldığımda sırtında parmak izlerim çıkardı. Ne acı, bir daha böyle sevilmeyecek. Ve seni içime öyle bir gömdüm ki, bu mezarlığı ziyaret etseler de nerede olduğunu kimse bilmeyecek. Bulamazlar çünkü.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
14: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.

0: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233 66 55. Numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı

0: Mavi Beyaz'da yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66.

0: 0526-6625-25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

başı dolu aşklar ne yazık ki. Bir de herkes alışık. Koca koca evler, arabalar niye her...

0: Reklam tanıtır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 71.

0: 74.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda.

0: Ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

kaldılar. Ne şehit ne kahramanlar. Düşmansız bir savaştalar.